0: tabiatga mos qo'shiqlar.
1: Vujudimda urasan, gah hasan chiyib qo'yasan, qachon sevib to'yasan, yuragim ey, yuragim ey.

0: havaslar, beg'ubor niyatlarimiz aynan o'sha qor parchalaridek erib ketdilar.
1: Esingdami, ko'chani boshida bir onaxon gul sotar edi. Har zamon gul olardik ulardan. Kecha yana gul oldim.

Hit FM'de Mikroblen salqınlanış vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12.

Football Time. Dusan Badanjumagiche. Soat 18'de. Futbol fanatlarını FM 98 yığamız. Boş hakem Şirin Gafurova. Boş homi Manol.

Football Time. Dusan Badanjumagiche. Soat 18'de. Futbol fanatlarını FM 98 yığamız. Boş hakem Şirin Gafurova. Boş homi Manol.